Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle.

sen atana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

0: kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan mı? Hayatın yalan mı?

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıl...

0: bağışıklığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızda sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaysa 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklam.

0: başkaydın.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızda sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaysa 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadık. Çünkü biliyoruz ki kalıcı huzur ancak ekmeğini kendi toprağından çıkaran, kendi işinin, kendi geleceğinin sahibi olan bir halkla mümkündür dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saray

0: Topçuoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır'ın da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4469.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

dinleyenlerini Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma namazı sırasında Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınlarında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcısı

0: Oyuncularını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar.

0: sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, Fatsa Dolunay Şubesi'yle hizmetinizdeyiz.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

dilim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

biliyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırıyor benim. Ceketimi yağmurlar astığımdan beri, tehlikeli şey.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir taytuy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tek bir sevdamız var. Türkiye olarak dünya haritasında çok stratejik bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeye 1,5 milyar insana sadece 4 saatlik bir uçuş yapıp ülkemize kolayca gelinebiliyor. Sahip olduğumuz bu konumun sunduğu avantajları milletimizin lehine değerlendirmeye gayret ediyoruz," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu,

0: İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tıp ilminde cevabı yok, tabip anlamaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: Top İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline, elim.

0: tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.
1: Bitti sanmayın sakın.

0: Burada ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Çağat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz

0: yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma.

20.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. En güzel şarkıların adresinde bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde ve araçlarında, iş yerlerinde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Gece

0: İyi yayınlar, ben Kavak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevin'deki sevgilerimi gönderiyorum. Yol arkadaşım, hayat arkadaşım, en iyi dostum, seni çok seviyorum, son nefesime kadar seninleyim. Sensiz ben olamam parçasını eşim için yayınlarsanız sevinirim, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Niyazi Yusuf Sevin'deki armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Kırık dökük şu kalbim.

Evet, mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim oğlum için istiyorum. Hasan Şahin Akçay'a gelsin kıymetli oğlum benim, elbet bir gün. Aslan kafese yakışmaz Hasan Şahin, kurban olduğum elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Ve canımdan çok sevdiğim oğlum için armağan ediyorum Hasan Şahin'e diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tutku efendim Emine Gökmen'den Çarşambacaya 5'te yatan canım kızım Gamze Yelkoğan'a gelsin. Ben iyiyim, annen baban da iyi, selamı var, seni çok sevdiğini iletti. Arkadaşın çıkmamış, Ekim'de karar duruşması varmış, kendine çok iyi bak, kalbim ve aklım seninle, bunu bil, seni çok öpüyorum. Çağla'ya sevgiler, selamlar Emine Gökmen'den diyor.

0: bir şarkı.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz yayına. Bafra'da yatan sevdam Doğukan Ayrancı, ben seni tanıdığım günden beri. Gurur nedir bilmem ama sebebi sensin sevdiğim. Seni her şekilde, seni sen olduğun için, var olduğun için seviyorum. Benden hiç gitme Doğukan'ım, çünkü varlığın bende çok güzel. Ben sevgimi her daim gurursuz açıklarım sana. Seni çok seviyorum Doğukan'ım, hayırlı gecelerin olsun bir tanem diyor. Ceylan'ın parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bafra'da yatan sevdam Doğukan Ayrancı için armağan olsun diyor.

0: seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: 20.33 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben C8 Koğuşu'ndan Ekrem Yıldız. Çarşamba Kapalı'da C5 Koğuşu'nda yatmakta olan sevgilim Kübra Altın'a Gönül Yaram isimli parçayı armağan ediyorum diyor Ekrem Yıldız.

İyi yayınlar. Ben Samsun T-Tipi Kapalıca 22 koğuşunda kapalı yatmakta olan can dostum Abdülkadir Yıldız. Zor günler elbet geçer, aslan gibi çıkacaksın. Hepimiz yanındayız. Emrullah Uyar, Tel Örgüler şarkısı armağan olsun diyor. Can dostum Abdülkadir Yıldız için armağan olsun diyor Emrullah Uyar'dan. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar, ben Nuri Şahin Akçu. Benden abime gelsin bu şarkımı elbet bir gün. Aslan abim ellerinden öpüyorum. Hasan Şahin Akçu. Sazani'ye gelmedin şarkısı armağan olsun Nuri Şahin Akçu diyor.

taşınan yıllarım oldu. Yüzüne bakınca anlaşılmayan bir dizi yüzün saklıydı kalbimde. Bir gülüşle üzüyordum. Üzgün bir kahkahaydım. İnsanlarla çevrili bir hapishanedeydim. Yıksam üstüme bir

olsun mu? Hayırlı yayınlar. Ben Çarşamba Kadın Kapalı'dan Beyza Yüksel. Sakarya L-Tipi'nde bulunan can dostum, yoldaşım Tutku Acar'a selamın bakidir. Varsa bizde hatırı kalan sevdiği günlere saysın bu şarkı dostuma ve bana gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Beyza Yüksel.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Merhabalar, ben Ünye C5'ten Erdal Aksu. Gün yorgunu, akşamların ışık delisi yıldızlarında, sen varsın bahar yağmuruyla, düşsem yanağına, bilirim ağlarsın. Sevgilim Aslı Duman ve kardeşleri Çağla Nurtaş Seda ve ortamına selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış, Erdal Aksu için giriyor.

İyi günler Samsun'dan, selamlar A7 koğuşunda yatan sevgili Merşem Hamzam. Çok mutluyduk biz. Keşke yanımda olsan, çok özledim seni, dualarım seninleyiz. Unutulacak günler parçası Armağan Olsun diyor. Hamza'ya armağan olan istek şarkısı sevenleriyle buluşuyor.

0: İyi yayınlar. Ben Çarşamba C4 Koğuşu'ndan Melike Dilan Yılmaz, Kanım Kurusun parçasını Duygu Dinç, Çilem Yanardağ, Sena İpek, Fatma Kete ve ayrıca Aslan kardeşim Caner Çetinkaya'yı armağan ediyorum diyor. Melike Dilan Yılmaz için geliyor.
1: Kalbimde bir ömür.
0: Uygar Doğan Ay yorumu.

Ben Tutku Efendi'ye Kalpten Kalbe programında yeni saatimizdeyiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ben Eren Beyköz. Öncelikle Samsun Açık'ta yatan abim Okan Tosun ve Samsun Kapalı'da abim Yusuf Tosun'a, Bafra'da yatan kıymetli abim Timur Güle'ye, sonrasında Samsun'da beraber kader bile yaptım Gökhan, İpek, Bekir Turan, İzzet Polat'a, Taner Başar'a, Murat Karaca, Samet Demir'e, Süleyman Saka, Hürkan Aydın, Mustafa Mırık'a ve ismini sevmeyi unuttuğum tüm abi ve kardeşlerime selam olsun, Yanardağ parçası armağan olsun diyor. Eren Beyköz'den onu tanıyan tüm abi ve dost kardeşlerine armağan olsun.

20'de yatmakta olan Emirhan Topçu'ya, kuzenleri Umut Şen, Zeynep Cürt'ün, Yağmur Şen'den selamlar olsun. Elbet bir gün bitecek bu hasret can parçam, kendine iyi bak, oralarda Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Emirhan Topçu'ya armağan olsun diyor.

Canım, ah be canım, tükettin beni be canım. Sevdiğimi bilirken terk etmenin zamanı mıydı canım? Yollarına ölem canım, gel de geleyim ardından canım. Ulan bir canım var, o da kurban olsun sana be canım. Canım, canım.

21.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kaldığınız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler, mesajlarının yayınlanması 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor. Bir kez daha dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diliyorum. Şu dağlarda kar olsaydım şarkısı Cenk Hocaoğlu, Muhammed, Talha Omaya, Berat Efe Yıldırım, Baran Özkın'a, Orhan Cankır'a, Murat Bolat'a, Talha Baycan kardeşlerime, Göksel Değirmenci'den armağan olsun bir gün gelir bir gün kalır canlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Alper Ustabaş. A2 Koğuşu'ndan aynı sofrayı paylaştığım can parçalarım Azyan Hünerli, Emir Şener'e, Sercan Yılmaz, Azem Adanur, Cem Kaya, Hakan Eren, Enes Ünal'a, Eyüp Şahin'e, farklı koğuşlarda yatan canlarım Anıl Kılınç, Enes Yoruhlu, Resul Acar'a, Kemal Acar, Kemal Ercan, Vedat Yüksel'e, Osman Bayrak, Ahmet Hamdi, Erez için Kerim Çalışkan, Okan Bayraktar Paşa, gönlün parçası armağanım olsun kardeşlerime, fırtınalar bizi nereye sürüklerse sürüklesin, bin bir mekan bulur konaklarız. Nasibimizde tufan da olsa, zindan da olsa fark etmez, Alper Usta baştan armağan olsun diyor.

olsaydım, olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Keş

İyi yerine acıya yemekte koşanan Erdal Büyükdağ, öncelikle reisim, Recep Büyükdağ kardeşlerim, Çamber Çatır, Çetin Düdü, Caner Yalçın, Berkay A, Ahmet, Berkay A, Ahmet Eresi, Berkay Ak, Tarık Dede, Muttalip Ömür, Yusuf Taşa, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, herkese selam olsun diyor. Kimin Marki Senden Başka şarkısı Armağan Olsun diyor. Erdal Büyükdağ için geliyor.

Evet, WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatıyoruz. 0542 744 65 55 seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Seyit Ahmet Aksoy'u kapalıda yapmakta olan Aslan Babam Muharrem Aksoy. Ellerinden öperim babam, başka koğuşlarda yatan abi kardeşlerin periyodunu sevene Sefa Aymert, Efe Öner, Yaşar Köse açlığa kadar bile yaptığım Ramazan Özen, Selçuk Başar Kobra abim, Hakan Kılıç Ömer Köce Beler, Hamza Marık için Samet Sekmen Mustafa Düzgün, Mustafa Düzen, abi kardeşlerime armağan olsun bu parça diyor Seyit Ahmet Aksoy'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samet Ayna, buradan bütün dostlara ve kardeşlere selam olsun. Özellikle abim Uğur Demir, Özde ve gönül veren tüm kardeşlerime selam olsun. Gücü yeten beton döksün gök kubbeye, doğruların yıldırımı yıkacaktır karanlığı. Uğur Demir, Özde ve kardeşleri diyor.

Selamun aleyküm, ben Hasan Kazan. Aleyküm selam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Berçan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

Son bir mesajımıza geçiyoruz bu şarkı için. İyi yayınlar sevgilim. Bugün sana olan özlemin başka, sesini duymaya, yüzünü görmeye, yanında birkaç dakika nefes almaya öyle ihtiyacım var ki sensizliği başaramadım. Sana her şeyden çok ihtiyacım var. Sen hiçbir şeyi düşünme. Rabbim bizi bu kuyudan çıkaracak. Bu şarkı seni nasıl özlediğimi anlasın. Her şeyim. Kara kız seni bekliyor. Resul Dalbey için armağan olsun diyor.

İyi yeniler çarşamba STP kapalıda A41 koğuşunda yatmak tutulan Batuhan Pehlivan aynı sofrayı paylaştım değerli abilerim Nazmi Zeyrek, Davut Bostancı Cemal Özcan Mümin, Hişner Murat Göktaş'a değerli kardeşim Müslüm Seçkin, Samsun STP kapalıda yatan resim Samet Yıldırım'a selamlarım bakidir diyor. Batuhan Pehlivan'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin bütün radyo dostlarına. Armağan olsun, emeğinize sağlık, her şey gönlünüzce olsun diyor, rica ederiz. Evet, mesajlarınızı yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Dün gece olduğu gibi yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar, ben Barış Semiz. Başta gurbette yatan abim Kral Uğur Demiröz'e ve Sercan Tokaç'a. Diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Tito Reis, Samet Ayna, Uğur Burar, Recep Teşik Aracan, Altundar, Serkan Koloğlu, Samet Ayna, Mehmet Orunoğlu, Muhammed Koç, Mehmet Efe Öner'e, İsmail Can, Burala Hüseyin, Demir Ağa, Salih Çelik, Kanat Kerem Çelik, Kanat'a, Gürkan Saf, Berat Dişikara, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen'e, Savaş Berdek, İbrahim Şeker, Kadir Binici, Kadirhan Rengi, Emrullah İnce, hepinize selamlar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Barış Semiz'den armağan olsun diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Açıkta yatağın sevdiğim Tuna Sancak. Her şeyim seni çok seviyorum. Her zaman seninleyim. Sen benim ailemsin. Bir tanem en zor anında. Arkanda değil önünde. Ben varım ömrüm. Sıla Şahin'den aldığım şarkısı armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm abim, iyi yayınlar. Aleyküm selam, ben Sefacan Beykoz. Kardeşim Abdül Samet Aynay'a selam, sevgiler, az kaldı kavuşmaya kardeşim, güzel günler yakın. Tüm dostlara abi kardeşlerime selam olsun, bir gün mutlaka güzel günler yakında diyor. Şarkı arşivde olmadığı için bir başka şarkıyı da gönderiyoruz sizin için sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da A7 koğuşunda yatmakta olan Hamza, Marhan'a, annesi Kamile ve kardeşi Şefa, Şifa, Murat, Ayşe, bir isteğimiz var. Gönlümü sana verdiğim parçası diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz o şarkıya da. Hamza, Marhan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Evet, bakalım gelen mesajlar arasında bekleyen mesajlarımız var sevgili dinleyiciler. Hayırlı yayınlar, ben Zübeyde. Keyifli bir sohbet akşamında sizi dinliyorum. Seni dilendim şarkısını kendim için armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar Veli Pekdemir'den Pekdemir ailesine ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Merhabalar, Samsun Kapalı'da yatan canımdan, çok sevdiğim her şeyim Faruk Çelik, sevgilim canımdan ötem. Seninle konuşamadığım gün nefes alamıyorum sanki, hep aklımdasın, öyle özledim ki seni. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar beklememiz gerekirse sabırla aşla. Hep bekleyeceğiz, sonunda kavuşmak var ne güzel. Bir şey var aşkımız, sevgimiz, her şeyi yendiği gibi bunu da başaracağız biz. Benim hiç şüphem yok, sakın senin de olmasın. Adam gibi adam, seni canımdan çok seviyorum. Ben seni her zaman daha çok seviyorum. Bir tanem Faruk Çelik, sana armağan olsun, sensiz yapamıyorum şarkısı diyor.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Hüzün olgun aşırı kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. İyi günler, ben Sertan Kara abi, Mesut Şahin'e ve Kader Bire hafta dostlarına selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bay benim hayallerim parçası Mesut Şahin abime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri olmak zorundayız mesajları yetiştirebilmek adına. Hatta dün gece neredeyse yayının sonlarına doğru sesimiz kısılmaya başlamıştı. Ama hiç önemli değil. Yeter ki sizler mutlu olun. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar, gönül ister ki tüm şarkılara da yer vermek ama mümkün değil. İyi yayınlar diliyorum. Samsun T tipi kapalı da A4 koğuşunda bulunan kardeşim Mustafa Keskin ve koğuş arkadaşları Ali Patlar'a İpandan bir parça armağan ediyorum. Dünya bir yana, sen bir yanasın. Bizim için seni çok seven ablan, annen ve babandan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Ali Patlar'a armağan olsun Mustafa Keskin ve koğuş arkadaşı Ali Patlar'a diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun Kapalı'da olan A16'da yatmakta olan Burak Can DG. Bir tanem sevdiğim ömrüm aşkım, sevdiğim adam Burak Can DG. Aşığım sana, intizardan bir parça sana gelsin sevdiğim adam diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan iyi yayınlar. Ferhat ailem ve sevdiklerim için sıradaki en güzel şarkılar lütfen diyor. İyi akşamlar Terapi 55, ben canım oğlum Efe Baran Yılmaz için en büyük aşkım sensin parçasını armağan ediyorum diyor Terapi 55. İlerleyen zamanda yer vereceğiz.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler 21.46 yaptığı saatlerimizi iyi yayınlar. Ben TTP Samsun'un A19 koğuşundan Erdinç Güney, Çarşamba Kadın Kapalı yatmakta olan kız kardeşlerim Eda Güney, Zeynep Olgun, Gökçe Erdoğan, Tansu Kaplan, Didem Öz, Salih Hasret Karakoş, Emine Sekmen, Özlem Dede'ye selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle herkese armağan olsun diyor Erdinç Güney.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Açıkta ve 18 Koğuşundan Emirhan Kaplan, Kapalıda olan cam parçaları Mücahit Ayaz, Evlat Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Ahmet Beytaş, Emre Eli Boler, Abdullah Enver, Mutlu Mertcan Aslan, Kerim Kökçeoğlu, Umurcan Koparan, Şevki Çoğatan, Murat Tonga, Kader Bile Yaptım, İsmail Kökçeoğlu, Bural Tonga ve Metehan Tonga, Unutulanlar, Unutanlar, Asla Unutmazlar, Affetmezler diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri olmamız lazım. Mesajlarınızı yetiştirebilmek için öncelik mesajlarınızın okunmasıdır. Bir kez hatırlatalım. Bir dost ve kardeş eliyle işlenmiş boncuktan bir tesbih armağan geldi bana. Değerini artıran bu armağanın bir hapishaneden bir başka hapishaneye gelmesiydi. Unutmayın ki hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Canlarım benim, sizi çok seviyorum. Şahinim, canım kardeşim, Zeynep'im, sizi seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Ramazan şanlı. Ben seni hiç unutmadım şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Say. Öncelikle aynı koğuşta kadar bile yaptığım Batu, Sekmen Semih Yılmaz, Mert Seçkin, Mert Torun, Salih Keskin, Soy Emir, Ayvaz, Efe Yeşilyurt, Taner Başar'a başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim İbrahim Hakan, Çetin Kaya, Kerem Sekmen, Caner Boğa, Ahmet Bektaş, Enes Yoruklu, Emre Elibüler, Gökhan Sağ, Tolga, Nezir, Fükan, Aydın, Emre, Bürkan'a ve Tokat Açık'ta yatmakta olan Özüm İpek Ansa'ya selam olsun. Ali İbrahim türküsü armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Batuhan Say diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. C22 Koğuş ne yatağın dostumuz Abdülkadir Yıldız'a selam olsun dostları. Emrullah Uyar, Berkay Melek, Tunağan Cenekli, Batuhan Gücen, Batuhan Cücen, Özgür Köseoğlu'ndan her zaman yanındayız. Sabır çek kardeşim, umuda kelepçe vurulmaz. Özgürlük servetin olsun, merak etme. Işıklı günler çok yakında, tüm kader mahkumlarına Allah yardımcısı olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Abdülkadir Yıldız'a armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde iyi yayınlar. Alperen Gündoğan buradan kapalı yatmakta olan başlayacağım parçam. Kürşat Ara, Enes Yoruklu, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç'a, Emin Aktaman'a, Azyan Hünerli, Türkay Tuncay, Alperen Ustabaş, Osman Bayrak Gurbetti, Erzincan'da yatan abim reisim, Caner Balotto, ismini yazamadım, beni seven, sayan herkese selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Alperen Gündoğan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengi'nden oğlum Arda Rengi'ne armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi günler. Samsun Kapalı Ağa 19 Koğuşu'nda bulunan Gencay Genco yarınından canım işim. En büyük aşkım sana olan özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Yanımda olmadığın her güne isyan ediyorum artık ama sabrediyorum. Biliyorum bitecek geçecek bu günler, sadece şunu bil ki hiçbir şeyin yolunda gitmediği zamanlarda da elini bırakmayacağım. Hayatının en karanlık döneminde bile sana ışık olmaya, yanında durmaya ve seni beklemeye devam edeceğim. Çünkü ben senin şartlar değiştiğinde değil, her şeye rağmen seviyorum ve ben senin kalbindeki yerini hiçbir şeye değişmem. Seni çok seviyorum hayatımın ışığı, öpüyorum Ayla gözlerinden, ihtiyacım var şarkısını ve bu özel isteğimi sana armağan ediyorum Gencay Gence, yarininden armağan olsun diyorum.

Boşunda yatmakta olan Murat Tonga abim için bu özel isteğim doğum gününü kutlar nice özgür beraber senelerimize seni kalpten seven kardeşin Belirhan Karabacak'tan armağan olsun bu parça diyor Murat Tonga abim için diyor.

Sunweb Gayrimenkul sponsorluğunda 22.07 yaptık saatlerimizi. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız nasip olursa saat 20 itibariyle. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı da A14

0: Yayınlar Açık'ta, Açık Cezaevinde Samsun'da yatmakta olan Metehan Tonga, Kapalı'da A14 koğuşunda yatmakta olan abim Murat Tonga, doğum günün kutlu olsun canım abim, nice mutlu yaşlara özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol, dokunmayın şarkısı bu özel isteğimi armağan ediyorum sana ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun diyor. Metehan Tonga ve sevdikleri için geliyor.
1: Sanma bir gün

Günler, ben Un Kapanı'ndan Kardelen Muti. Samsun Kapalı'da yeni tutulan Apokalınç her zaman yanındayım olmadı. Bu gidişin can parçam, o gece keşke yanına gelseydim. Bir anda hasta hissedip gelmekten vazgeçip seni yalnız bırakmasaydım belki de engel olabilirdim. Olsun, en kısa zamanda yanımızda olacağına eminim. Beklemedeyim, seni çok seviyorum dostum, bunu bil. Yanında değilsem arkandayım elbet bir gün, diyor. Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz yoğunluğumuz var ama yayınımız sona erdiğinde tüm mesajlarınıza yer vermiş olacağız. Bir kez daha hatırlatalım bir başka mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm, ben Muhammed Rıza Kırık. Aleyküm selam babam. Özdemir Kırık adına bu iletiyi gönderiyoruz. Güzel annem, babam ve ablam. Güzel annem ve ablam, sabredin, çok yakında her şey olacağına varacak. Siz sabredin, biz de güçlü kalalım. Moralinizi ve güler yüzünüzü bizden eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum canlarım benim. Şarkı Bu Dert Beni Adam Eder parçası Muhammed Rıza Kırık'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ankara'dan Yasin. Taner abim, emeğine sağlık. Bütün güzel şarkılar tüm radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu şarkı için bekleyen mesajlarımız arasında bir başka mesajımız daha var. Hemen ona da yer verelim. İyi yayınlar diliyorum. Ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda, aklım bizde kalmasın kurban olduğum. Seni çok özledim, aklımdan hiç çıkmıyorsun. Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça, diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar mavişim dünyam, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki seni sevmişim bir tanem. Sabır meleğim, seninleyim. Kocacığım sonsuza kadar benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Resul Dal Bey'e, armağan olsun, not olarak beni arar mısın diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız ise... Ankara'dan Behiye Safran, Samsun Çarşamba'da yatmakta olan kızım Ayşegül Safran, seni çok seviyoruz. Pazartesi kavuşacağız inşallah, Songül'e de mutluluklar dilerim. Sıradaki şarkı Songül ve sana hediyem olsun diyor Ankara'dan Behiye'den, Behiye Safran'dan.

İyi yayınlar diliyorum. Eşim Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. Sen benim evimsin. Herkes ışığına koşar. Ben karanlık tarafınım. Zor olan her şeyi açtım da sensizliği

İyi yayınlar diliyorum. Eşim Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. Sen benim evimsin. Herkes ışığına koşar. Ben karanlık tarafınım. Zor olan her şeyi aştım da sensizliğim.

İyi yayınlar A26 Koğuşu'ndan Furkan Karagöz arkadaşlarım, Yunus Emre Esen, Tufan Ulusoy, Levent Şahin Kaya, Melih Yavuz, Ayhan Sisko Çapak, Usta Ömer, Ufuk Erol, İnanç Keskinoğlu, Hasan Çelebi, Mehmet Savcı, Celal Sağ, Serhat Aydemir, Aydın Sagamer, Furkan Demirci, Arif Özdemir, Aziz Dala, A25 Koğuşu'nda Anılınca, Muhammed Anıl Torunoğlu, Ercan Taşkara, C5 Koğuşu'ndaki Doğukan Kocaman'a armağan ediyorum bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış Furkan Karagöz'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan ben, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Bir başka mesajımız ise... İyi yayınlar diliyorum. Ferhat aileme ve bütün sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. İyi yayınlar. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır canım çocuklarım. Sizi çok seviyorum, sabırla beklediğinizi biliyorum. Güzel günler yakındır, sizi sabırla bekliyorum. Zeynep Yaman, Şahin Şanlı, sizi çok özledim çocuklarım ama güçlü duruşunuz beni ayakta tutuyor, unutmayın. Muratcan Şanlı'dan Özgür Kaplan, Yer Gelsin parçası armağan olsun diyor denicimiz.

Tutku FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Yolumuza koyduğunuz taşları cebinize koyun da bir ağırlığınız olsun. Samsun Kapalı'da Adil Bayit Kaya, Ersin Yıldırım ve G12 boşuna armağan ediyorum. Bu parçayı iyi akşamlar diliyorum diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar kardeşim. A4 koğuşunda yatmakta olan oğlum Mustafa Keskin ve Ali Patlar'a Ramiz Özbay'dan dün gece şarkısı armağan ediyorum. Bazen gökyüzü bulutlu, bazen gece karanlık ama kalbimdeki ışık hepsinin sayende parlıyor canım evladım aslan oğlum diyor. Samsun Kapalı A4 koğuşuna armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Tokat Erbağ'dan Mevlüt Yağcı A20 koğuşunda yatmakta olan Hasan kardeşim Batuhan Say'a selam olsun. Yan yana olmaktansa yan yana olamasak da biz hep can canıyız. Bugünler sana koymaz Hasan kardeşim. Gözün arkada kalmasın, her şey senin gönlünce olsun Hasan kardeşim. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına Mevlüt Yağcı'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Vural Tonga, Samsun TTP Açık'ta Kader Bili yaptım. Dostlarım İsmail Kökçüoğlu, Emirhan Kaplan, Metehan Tonga, Emre Kabakçıoğlu, Adem Güler'e, Ertuğrul Öz, Serdal Aydemir'e, Serdal Aldemir'e, Mustafa Sefa Kuyumcu, Batuhan Topçu, Muhammed Özcan, Yılmaz Abdullah Kılıç, Durmuş Ömür, Berat Bektaş'a, Recep Semizoğlu, Fatih Usta abimin de, Aliş Topal, Abdullah Kılıç, Anıl Yalçın, Enes Güneş, Uğur Demiröz ve tüm kardeşlerine selamı var diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yunus Emre Sisko Kapalı'da yatmakta olan can parçaları Muğur Vural, Samet Ayna, Engin Ündüçü, Sercan Tokaç'a, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ahmet Keskin, Emrullah İnce'ye, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Salih Efe Çelikanat, Gökhan Saf, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen'e, Cengiz Sisko, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşlerinden armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar, ben Gerçen Bey'le İlker Sarı. Gerçen Bey'den İlker Sarı, Can Parçam, Bedirhan Korta, Evlat Emirhan, Emircan Erdoğan'a. Bedirhan kardeşimin sevdiği Çarşamba Kadın Kapalı'da yatan Gizem Gökmen'e, Gerçen Bey'le İlker Sarı'dan Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun diyor.

Kasım İbrahim Enkül Spor Salonu'nda 22.36 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ayede Koğuşu'ndan Umut Öztürk Çarşamba seyretipinde yatmakta olan kıymet verdiğim Cidom'a selam ederim. Kıymetli iletin elime ulaştı doğum gününü. Hediyesi için çok teşekkür ederim güzelim benim için. Paha biçilmez tıpkı bendeki senin yerin gibi. Avukatın hafta içi gelecek, bir isteğin arzun olursa iletirsin istek parçam. Senin için armağan olsun diyor Umut Öztürk.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun kapalı TYT pinde yatmakta olan A14 koğuşunda Murat Tonga annesiyim. Canım oğlum, biliyorum ki doğum gününde yanında olamasam da bil ki kalbim, aklım her daim senin ilk göz ağrım. Bil ki annen seni çok seviyor, kardeşin Hiranur seni çok seviyor, canım abim sana bu şarkıyı armağan ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Murat Tonga için armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız Şefika Pınar'dan Seyit Pınar'a ve Yedek Oğuşuna ben sende buldum. Kendimi seviyorum seni en çok da yüreğini canım içim çocuklar iyi. Değişmem seni şarkısını armağan ediyorum diyor Şefika Pınar'dan.

İyi yayınlar A14 Hoşundan Emirhan Altuman. Öncelikle Aslan abim, Enes Yorulucan, dostlarım Celal Saka, Osman Bayrak, aynı çatı altında kadar bile yaptım. Çetin Kalaycı, Resim Alper Güler, Kemal Ercan, Türkay Turcan, Okan Bayraktar, Belirhan Demirci, Gökhan Karalı, Caner Köseoğlu, Ersin Üstün, Murat Hatar Doğuş, Ercin, Serkan Alper, Samet Kıcılı, diğer koğuşlarda bulunan abilerim Ümit, Orhan, Yasin Sarır, Can, Altıntaş, Azem, Adanur, selam olsun başkası için, kuyu kazan içine önce kendi düşer, Kıcı'dan armağan olsun diyor. Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede sevgili dinleyiciler. Öncelik mesajlarınızın okunmasını bir kez daha hatırlatıyoruz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen.

İyi yayınlar A22 Koğuşu'ndan Berat Kaya burada. Kalan kaderle barış yaptım. Yaptım Can abim Eren Baştuğ'un doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yolunuz açık olsun, özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Berat Kaya armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Açıktan Ahmet Kıyak, aynı çatı altına kadar bile yaptım. Abilerim Serkan Boz, Can Ünal, Tanju Liman, Mehmet Akif, Mas Samsun kapalı yapmakta olan abim Hakan Boz'a da kucak dolusu sevgilerimi iletelim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu şarkı tüm dostlarıma armağan olsun. İyi yayınlar, ben Yaşar Batın Demir. Buradan çarşamba kapalıda yatmakta olan canım teyzem Sema Nur Akyıldız'a selamlarımı gönderiyorum. Bana uzak ellerini hasretle sıkıyor ve kucaklıyorum. İki gözüm şarkısı armağan olsun diyor Yaşar Batın'dan.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Kızın Sıla ve Sabiha aileden Arman, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Erol Gebesoy C4 koğuşu için, Erol Gebesoy için armağan olsun diyor dinicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Bülent Engin'den armağan olsun bu parça. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Arda Rengi'ne armağan olsun bu parça Bülent Rengi'nden diyor.

Tutku FM Kapalı'da yatan gönlümün sultanı Songül'üme sen en güzel nasibimsin çünkü beni anlayan bir kalbe sahipsin. Sen diye diye kendimi unuttum. Cami avlusunda buldum kendimi yıldızları sayarken semaya yükseldi ellerim dua dua seni istedim. Sen şimdi git dünyada yaratılanlar arasında benim için en güzeli olarak uyu sevgilim ben sana kavuşmanın çaresine bakmaya devam edeceğim. İbrahim Erkal'dan Yandım şarkısı Yasin'in son gününe de armağan olsun diyor.

22.56 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Özetle bir kez daha hatırlatmış olalım. Yener abi, Mahmut Esat Polat, Belirhan Layık, Melih Aykaş, Yusuf Doğan, Samsun Kapalı'da ya A14 koğuşunda yatan kardeşimiz Samet Çama. Ah kardeş, güzel günler, yakında biz de çıkarız bu çıkmazlardan dostum diyor Mahmut Esat Polat'tan. Harman oluyor da önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. DJ Murat'tan tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Murat ve sevdikleri için de geliyor bir başka mesajımız. İyi yayınlar diliyorum. Tokat Açık Ceza Önde Efekan Say. A20 koğuşunda yatan Hasan kardeşim Can Özüm Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi yolluyorum. Tüm güzel şarkılar kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına, ayrıca başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Tolga Nezir, Kerem Sekmen, Ahmet Beytaş, Şener Buğa, İbrahim Hakan Çetin Kayı'ya da armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Efekan Say'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ferhat aileme ve bütün sevdiklerime en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sırayla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajınıza yer vermeye bir başka mesajımız. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan sevgilim Biricim, yaşama sebebim eminime armağan olsun sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum. Ne mesafenin ne de aramızdaki duvarın hiçbir önemi yok. Sana olan aşkımı hissettirmek ve yaşatmak için seni çok öpüyorum. İyi geceler sevgilim, rüyalarda buluşalım. Gümüşünden armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sami Gayrimenkul sponsorunda 20.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, yarın gecede 20.00 itibariyle cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olacağız. Nasip olursa tüm mesajlarınıza yer vereceğiz özetle ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Avon Koğuşu'nda sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na, sen benim kalabalıkların içinde bile aklıma düşen, yalnızken bile kendimi yalnız hissettirmeyen kişisin. Seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez, iyiyim ben sende, umarım iyisindir sevgilim, sadece pazartesi gününü bekliyorum. Özledim seni, sesini duymadığım günler hep eksik kalıyor diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gizem Samsun T tipinde kalmakta olan Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum. İyi ki hayatımdasın sevgilim. Kavgalarımızı bile özledim şarkısı Tuncay Sönmez'e de armağan olsun diyor Gizem'den. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar gurbetten Sıla'yı Harun'dan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime Tanır abim en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar, ben Kayseri'den Bülent Samsun Çarşamba'da bulunan prensesim kızım Melike Dilan Yılmaz için sen bendesin ben de sendeyim parçasını armağan etmek istiyorum. Kendine iyi bak, diğer yarım ömrüm Allah'a emanet yavrum diyor Kayseri'den Bülent mesajı.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

23.10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye yayınlar. Samsun Kapalı Dağ 7 koğuşuna yatmakta olan Hamza, Marhan'a annesi Kamile ve kardeşi Şafa, Şifa, Marat, Ayşe'den armağan olsun bu parça. Her zaman yanındayız, her daim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, yayınlar köylüden Arda Rengin'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar sabırla ve zamanla evlat, tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: İyi yayınlar Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan'dan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

ve bir soysuz dallarını neyse kırılır. Aç Allah'a ellerini.

İyi yayınlar Emirhan Kökçeoğlu, Samsu TTP Kavala'da yatmakta olan Murat Tonga, doğum günün kutlu olsun abican. Murat Tonga'dan bu mesaj sana ayrı. Yatan Kerim Kökçeoğlu, Ömer Şakır, Muratcan Şen, Mertcan Aslan, elbet bir gün canlarım, sizi çok özledik, buralar bize göre yerler değil, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. Emirhan Kökçeoğlu'ndan armağan oluyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-65. Eğer bir sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınızı yetiştireceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tutku FM. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Alihan Coşkun, öncelikle Kral abim Kemal Sarıköse, Beton abim Samet Yıldırım, Efkarlı Öz abim Ahmet Coşkun, Çakır abim Umut Öztürk, Acık'ta olan Hoke dayıma, beni tanıyan herkese selam olsun. Bizi unutanlar bir daha hatırlamasınlar, ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için geliyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

İyi yayınlar. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Ufuk Han Kara Kurt. Aleyküm selam. Samsun Kapalı'da yatmakta olan dostlarım ve de abilerim Bektaş Bektaş, Emre Temize, Yusuf Ünal, Fatih Polat, Merşan Aköz, Diyar Güler, Yiğitcan Kereşe, İbrahim Karakaş'a, Umut Başar'a, Çarşamba Kapalı'da yatan abim Hamit Keskin'e, Bafra Açık'ta yatan dostum Yunus Emre Beşe'ye, Bafra Kapalı'da B12 koğuşunda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime çok selamlar olsun gecenizde. Her daim güzel olsun Rabbi emanetsiniz diyerek mesajını sonlandırmış Ufuk Han Karakurt. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Alper Ustabaş'tan. Tüm koğuş arkadaşlarıma ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Alper Ustabaş'tan armağan oluyor. İyi yayınlar, ben Sultan Ahmet Yılmaz başta abim Samet Yıldırım, Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mert Efe Öner, Emre Bürkan, Azizcan Hünerli, Baran Akman, Arda Yıldırım, Ahmet Muhammed Kıyak, Tulgar Aslan Açık'ta yatan Ahmetcan Haliloğlu, Osman Haliloğlu Müke Dayı, ayrıca Çarşamba'da yatan canlarım Cengiz Demir Baş için Batuhan Pehlivan Apo Akbulut ve gurbetteki abilerim Murat Yılmaz, Kemal Sarıköse İsmail Şanlı, selam ederim elbet Özgül'ün şafağında buluşmak dileğiyle. Paşa Gönlüm şarkısı Sultan Ahmet Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

Tutku FM iyi yayınlar. Resul, iyi ki varsın. Ben Karakız. Bazen tek başıma saatlerce yürüyesim geliyor. Sanki yürüdükçe her şey geçecekmiş gibi. Ben Karakız. C28 koğuşunda Resul Dalbey için Gidişin Öğretti Bana Yokluğunu şarkısını armağan ediyorum diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi günler. Sıradaki şarkılar Ayırma Koğuşu'nda Yatan Güzel Yürekli Oğlum Nefesim Batuhan Saya Arman Olsun Annesinden Arman Olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Peki WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A7 Koğuşu'ndan Umut Öztürk çarşamba seyretipinde yatmakta olan kıymet verdiğim çocuğuma selam ederim. Kıymeti iletin elime ulaştı. Doğum günü hediyesi için çok teşekkür ederim. Güzelim benim için paha biçilemez. Tıpkı bendeki senin yerin gibi avukat. Hafta içi gelecek bir isteğin arzun olursa iletirsin istek parçası. Bir çift göz armağan olsun diyorum.

23.38 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, geceye devam ediyoruz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiği vardı şarkıların. Bazılarını yetiştiremedik. O yüzden kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Öncelik mesajlarınızın okunmasıdır. Sesimiz kısalana kadar devam ediyoruz. Y11'den Tansu Kaplan'dan A22'de Dinç Ayçarıkçı'ya. Seni tanıdıktan sonra hayatımın ritmi değişti. Günler aynı olabilir ama hissettiklerin bambaşka bir düzen kuruyor içimde. Sevmenin en güzel yanı özlemektir. Ben de seni özlüyorum. Mecburi İstikametler şarkısını armağan ediyorum Tansu Kaplan'dan diyor.

0: kabusta olsan, firarda olsan, ne olursa olsun yine de sana döneceğim. Yine de sana döneceğim, sana döneceğim.
1: İyi yayınlar diliyorum Karakız'dan. Resul Dalbey'e armağan olsun. En güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Anıl Yazıcı, buradan öncelikle can kardeşlerim olan Eyüpcan Albayrak, dostum canını sıkma, Allah'ın izniyle alacağız seni oradan. Gözün arkada kalmasın, seni seviyorum dostum. Ayrıca Tuna Sezer'e, Kurtuluş Kılıcı, Anıl Kılıcı, Batuhan Kayı'ya, Tuna Çakır'a, Berkay Akayardal Büyük'ta selam olsun. Zor günler elbet bir gün biter diyor. Yüreğim kanıyor şarkısı da armağan olsun diyor Anıl Yazıcı.

şarkı için son bir kısa mesajımız var. Bülent Engin'den oğlu Arda Engin'e, canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldıramaz. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günleri olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor Bülent Engin.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Yüreğim kanıyor, güzel biliyorum sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında sevenleriyle buluşturduk. WhatsApp numaramız 0542-744-6551. Sami Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Atakom'da hizmetinizdeyiz. Sami Ev Gayrimenkul, emlak alım ve satımlarınızda Kütüphan bünyesinde. Ayrıca Astrova Spor Salonu da Atakom'da yeni ömür evlerinde hizmetinizde. Güzel bir spor salonu Tutku FM bünyesinde sizleri bekliyor spor severleri. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız Kalpten Kalbe programında. Dün gece ve bu gece çok yoğundu ama hiç merak etmeyin, tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Şarkılarında yetiştirebildiğimiz kadar %80'ine yer veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hasretin her gün içimde biraz daha büyüyor. Yokluğun zor olsa da sevgine tutunarak ayakta kalıyorum. Aramıza giren duvarlar ne kalbimi senden uzaklaştırabiliyor ne de sana olan sevgimi eksiltebiliyor. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Bil ki attığım her nefeste, kurduğum her hayalde sen varsın. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. O gün geldiğinde tüm özlemimiz bir tebessümde son bulacak. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Bela Olurum şarkısı armağan olsun diyor.

Hüzün olduğunu aşırı kaybetmeyi sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın sevdiğim sözlerinden bir tanesi. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, geceye devam ediyoruz. Yayınımızı biraz uzatacağız bu güzel gecede. Varsa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar gerçekten beden Ülker Sarı, Can Parçam, Bedirhan Korta, Evlat Emircan Erdoğan'a, Bedirhan kardeşimin sevdiği Çarşamba Kadın Kapalı Yatan Gizem Gökmen'e, gerçekten beden Ülker Sarı'dan armağan olsun bu şarkı diyor.

Evet, saatler gece yarısını gösteriyor. Gece yarısında bakalım kimden kimlere armağan oluyor. İyi yayınlar diliyorum, emeğinize sağlık. Kara Kız'dan Resul Dal Bey'e armağan olsun, Yasımsın şarkısı. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Kara Kız'dan.

Şarkılar bize gelsin, iyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Onur Akın alıyor sırayı ve seviyorum seni diyor. Tüm sevenler için de hediyemiz olsun.

Sami Gayri Meyku sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Yayınımızı biraz uzattık sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşunda yatan sevgilim Batuhan Saya, bir tanem seni çok özledim. Linda'yla gelip bizimle ilgilenmeni bekliyoruz. İyi geceler, seni çok seviyorum. Tezgah sevdiğim Batuhan Saya armağan olsun bu mesaj diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert ben. Bütün radyo dostlarına, ayrıca emeği boşa harcayanlara armağan ediyorum. Gönlüm dağlarda parçasını diyor. Mert içinde geliyor.

Bizleri internet üzerinden tutkafmturkiye.com'dan canlı deneyebilirsiniz. Ayrıca Play Store üzerinden telefonlarınıza uygulamayı Samsung Tutku FM yazıp indirip kolayca deneyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Güzel bir gecede sona yaklaşıyoruz ve Mustafa Keser yorum alıyor sırayı. Tutku diyor benden tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

Kahraman Tazeoğlu ne diyordu? Bazı yaralar sardıkça kanar diyordu. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında güzel bir gecede sonlara geliyoruz ve yayınımızı da biraz uzattık bu güzel gecede. Yoğun bir gece dedi. Şarkılarında %80'ine yaklaşık yer vermiş durumdayız. Gönül ister ki tüm şarkılara yer vermek ama bazıları format dışı, bazıları da daha önce yayınlanmış oluyor. Yetiştiremediğimiz şarkılarda oluyor. Öncelik mesajlarınızın okunması özetle. Sıradaki geceye dair son bir mesajımız. Tutku efendim ki boşum biz iyiyiz. Sen hiç merak etme, her şey yolunda. Aklım bizde kalmasın kurban olduğum ama sensizlik zor geliyor. Geceleri gözlerimi kapattığımda, sabah gözlerimi açtığımda aklıma ilk sen geliyorsun. Seni çok özlüyorum, içimde sana anlatamadım. Öyle çok şey birikti ki sen benim sadece sevdiğim değil, kalbimin en derin yerinde taşıdığım insansın. Ne olursa olsun seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Firari Sevdam şarkısı armağan olsun diyor ve Emrah Yalçın için gidiyor.

Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Kalpten Kalbe programında bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yoğun bir gecede, yoğun bir mesaj trafiğinde tüm mesajlarınıza yer verdik sevgili dinleyiciler. Özür diliyoruz ve şarkılarında %80'ine yer verebildik bu güzel gecede. Geceyi dahil bekleyen son bir mesajımız var. Deli Gömleği de hemen bu şarkının takibinde Kara Kız'dan Resul Dalbey'e armağan oluyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yalan olamaz. Benim sevdam yalan olmaz. Rabbim yazmış senaryoyu, başrol değil değişemez. Sensin benim günüm gecem, satır satır hecem hecem.

0: Annen bana varoş demiş. Baban delikanlı çocuk ama berduş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çet karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, bunu bilmiş, bunu söylemiş.
1: Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kansa.